için gelme hasta burada oldu. Bir zamanı bu ne mi var? Ne fakat az mahir cana. Çok çok